0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek. Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız şu anda. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu kolundan kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta çok sevdiğimiz, çok değerli bir abimiz, Sevgi Kilisesi pastörü Sefa Görmeköz'ü söz bizim aramızda. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
3: Seni görmek gerçekten güzel aramızda. Katıldığın için teşekkür ederiz.
0: Evet, burada da ben bir araya gireceğim. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk Daniel? Soru ve görüşlerimizi hangi adrese sevgi dinleyicilerimize hatırlatalım? Sonra ondan sonra Sefa abimize bol bol sorular soralım bugün.
3: Tamam. Soru ve görüşlerinizi bize her zaman iletebilirsiniz. E-mailimiz hayat@radyomaranata.com. Bu adrese yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarına da Radyo Maranata yazarsanız bizleri takip edebilirsiniz.
0: Evet. Daniel, Sefa abi getirdin stüdyomuza. Bugün konu bayağı zor bir konu. Hem Türkiye'de birçok kişinin başından geçen bir konu. Hangi konuyu seçtin ben söylemeyeyim. Dinleyicilerimiz senden duysun. Konuyu sen seçtin çünkü. Ve biz bugün Sefa abiye belki zaman zaman sana da soru sorarak bu konuyu irdeleyeceğiz.
3: Evet, dediğin gibi Hayatın içinden programındayız. Ve hayatın içinden olan konulara değineceğiz bugün. Konumuz kaygı, stres ya da endişe diyebiliriz. Bunlar birbirleriyle tabii ki bağlantılı. Şöyle sorsak, kaygı yaşamayan, stres yaşamayan, endişe yaşamayan biri var mıdır Sefa abi? Ne dersin?
6: Ben şöyle cevaplamak istiyorum. Kim yok ki kaygılanmasın? Kim yok ki korkuyu çekmesin? Hı hı. Yani günümüzü biliyoruz. Şartlar çok ağır. Her günde iyiye gitmiyor. Zorlanıyor insanlar. Yaşamakta zorluk çekiyorlar. Maalesef böyle, bu durum böyle.
0: Yani hakikaten Sefa abinin dediği de söylediği gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar her gün stres, kaygı çekiyorlar. Yani dünyanın geleceğine baktığımızda anlatılan olaylar, televizyonda çıkan haberler izlediğimizde gerçekten hep endişe duyuyoruz. Ve birçok haberde zaten en çok seyredilen haberler kaygı ve endişe haberleri, olaylar, kazalar vesaire vesaire. Biz de tabii ki etkileniyoruz ama biz de bu olayın içerisinde bir parça oluyoruz. Sefa abi, aslında sormak istiyorum, insanlar neden kaygı duyuyor, neden böyle bir ruh hali var insanlarda, insanlar bundan baş etmenin yollarını mı bilmiyor, bu doğal benlikten kaynaklanan mı, ya da yani bununla ilgili çok fazla kafamda soru var. Bu tabii bazı soruları biliyorum ama sen yıllardır kilisede hizmet ediyorsun, birçok kişi mentorluk, danışmanlık yapıyorsun, birazcık bundan bahsedebilir miyiz? Kaygı konusunda bir açılış yapsaydık nasıl şeyler paylaşmak isterdin?
6: Vallahi Sedat'cığım, sevgili Daniel, kaygı aslında çok derin bir konu. Yani kolay bir konu değil. Hı-hı. Aslında yaratılışın ta başından beri insanda bu korku, bu kaygı korkusunu, duygusunun içinde olduğunu biliyoruz. Yani insanın hamurunda var bu. Yani ta yaratılışından beri var. İlk cinayeti olduğunu biliyoruz. Habil'le Kabil'in olayını biliyoruz. Yani neden öfkelendi? Niçin öfkelendi? Kıskançlık, kaygı. Sonra işlediği suçtan sonra geldiği, ondan sonra o korkular. Nereden çıktı bu? Nasıl oldu bu?
0: Evet.
6: Yani bunları insanlar yaşıyor tabii. Doğamızda var bu. İster istemez bunları yaşıyoruz. Günlük hayatımızın içinde. Yani başlangıçta vardı, şimdi de var. Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek. Sona kadar devam edecek olan bir yaşam sürecidir bu kaygı.
0: Evet.
6: Tabii kolay atlatacak bir şey de değildir aynı zamanda.
3: Değil. Yani her dediğin gibi bunu herkes en baştan beri insanlar yaşıyorlar. Hele hele buraya gelirken bile trafikte işte zamanda gelecek miyiz, yetişebilecek miyiz? Endişe duyuyoruz, birçok şeyler yaşayabiliyoruz. Kiramızı ödeyebilecek miyiz, ay sonuna getirebilecek miyiz? Çocuklarımızın geleceği ne olacak, onlarla ilgilenebilecek miyiz? Onlara yeteri kadar destek verebilecek miyiz? Birçok şey hayatın içinden tabii bunlar. Kaygılanıyoruz, kaygı bozukluğu da insanlarda oluyor. Buna anksiyete deniyor normalde, yani kaygı bozukluğunun anksiyete deniyormuş ve aslında psikolojik bir rahatsızlık normal şartlarda. Tabii hepimiz doğal şartlarda kaygılanıyoruz ama eğer bu çok daha derine giderse, süreklilik göstertiyorsa ve bizim hayatımızı etkilemeye başlıyorsa, o zaman gerçekten ciddi bir problem var demektir hayatımızda.
0: Evet Daniel, şimdi senin yazdığın notlara da baktım. Aslında birazcık sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata dinleyicileri şu anda bizi dinliyorlar. Biliyorum birçoğunuzun kaygı olduğu şeyler var. Savaştığınız şeyler var. Bununla beraber bu kaygıya bağlı olarak paralel giden korkular var. Daniel şöyle bir araştırma yapmış, tanım yapmış. Kaygı, notları okuyorum şimdi Daniel'in yazdığı. Kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Bir başka deyişle kişinin karşılaştığı durum ve olaylar karşısında duyduğu ve engellemekte zorluk çektiği aşırı ve endişe ve uyarılmışlık halidir. Kaygıyla birlikte stres duygusu da tetiklenmiş oluyor. O zaman bu konuya devam edelim. Şöyle bir soru çıkıyor. Az önce Daniel'in de ve Sefa abinin de birbirine paralel olarak giden. Kaygı bir nevi de korku diyebilir miyiz sizce? Korkuya bağlı olarak yürüyen bir şey midir acaba? İkinize soruyorum. Eğer şey yaparsanız, yani çünkü insanlar bu konular üzerinde düşünüyorlar ve savaş veriyorlar. Bir korku diyebilir miyiz acaba? Ve nasıl bizi yiyip bitiriyor bu korku? Çünkü kaygı olduğumuzda korkudan bazen çok saçma sapan şeyler yapabiliyoruz. Karşımızdakini üzebiliyoruz. İntihara kadar gidiyor. Cinayet oluyor. Az önce de psikolojik bir şey dedik. Kaygı sizce korku mudur?
6: Yani bence evet. Yani kaygı korkuyu da beraberinde getiriyor. Sanki eş anlamlı gibi. Mesela önce olaylardan etkileniyoruz. Mesela dediği gibi az önce Daniel'in, trafikten olsun, faturalarımı ödeyebilecek miyiz? Biraz borçlarımız kabardığı zaman biraz telaşa kapılıyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız falan. Bu düşünce bizde kaygıya sebep oluyor. Fakat kaygıyla beraber bir de olmadığını düşündüğümüz zaman, daha da derin düşündüğümüz zaman nasıl bu işin içinden çıkacağım diye bir korku salıyor insanın içine ve bu duygu bizde etkin olmaya başlıyor. Ama bununla beraber bizi aynı zamanda ruhsal bir bozukluğa itiyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bunun üstüne fazla kaldıkça, çünkü insanlar aslında bu konularda çok çareler arıyorlar. Doktorlara gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar. Bir çaba içindeler yani. Bu kaygıyı nasıl atabilirim diye. Aslında bu kaygılar her zaman olacak, her zaman var. Her zaman atamıyoruz birdenbire. Çünkü kolay değil. Kaygı yaşamın içinde bulunan en büyük etkenlerden bir tanesi. Hayatımızı etkiliyor. Bir an bir şeyden hemen anında kaygılanabiliyoruz. Bir trafikte bir kaza geçirdiğimiz zaman o korku. Acaba bir daha kaza işleyecek miyim? Acaba bana birisi çarpacak mı? Acaba gene birisi paramı çalacak mı? Acaba birisi beni yine sözde bir taciz edecek mi? Yani her şey var hayatın içinde. Aslında, kolay değil.
0: Aslında Sefa abi bir yönde doğru söylüyor. İnsanın kaygı olmayacak şey de olsa kaygı çekiyor. Yani her şey mükemmel gidiyor. Acaba başıma bir şey mi gelecek? Her şey çok doğru bir şekilde gidiyor. Her şey güzel oluyor. Bu sefer böyle bir totem oluşuyor. Böyle bir saçma sapan bir şey oluşuyor. Bunun kaygısını yapıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Bir şekilde kaygı bizim yakamızdan düşmüyor. Bir şekilde bizde var. Daniel, sence kaygı nasıl oluşuyor? Bunun tarifini yapsaydın ilk aklına ne gelirdi?
3: Yani biraz önce Sefa Bey'in dediği gibi aslında biz insanlar olarak düşünen varlıklarız tabii ki. Düşünüyoruz, gelecekteki olan olaylar hakkında kafamızda kuruyoruz ve birçok sorun aslında belki de kafamızda kurduğumuz konulardan ortaya çıkıyor. Yani olmamış olan şeyleri biz düşünüyoruz, kafamızda kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar olacakmış gibi düşündüğümüzden dolayı bu kaygılar oluşuyor ve biz tabii ki bunun için önceden düşünmeliyiz, bazı planlar yapmamız gerekiyor hayatlarımızda. Ama gelecek düşüncesi, yani geleceği düşünmek bizim kaygımızın temelini oluşturuyor diye söyleyebilirim.
0: O zaman bununla ilgili birazcık yöntemler hakkında konuşalım. Mesela stres. Stres bu kaygının en büyük nedenlerinden biri. Strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü bunlar beraber yürüyor. İşte yani plan yapmak, işte Daniel program başlarken işte erken yola çıkmak. Mesela bir yere yetişeceksiniz, ona göre planlı gitmek, aceleci olmamak. Yani strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı, bir yöntem geliyor? Mesela Sef abi, sen kaygılardan veya işte streste başa çıkmanın yöntemleri olarak normal pratik hayatta Sef abi neler yapar? Mesela güne nasıl başlar ya da önemli bir seminer verdiğinde, işte bir hizmet yaptığında veya bir program yaptığında bu stresin üstesinden nasıl geliyorsun? Pratik bir soru. Aslında dinleyicilerimiz de normal hayatlarını sürdürürken onlar da belki pratik bir çözüm duymak isterler. Ya da eminim sen de bizim gibi kaygılanan birisin yani. Sakin gibi duruyorsun şu an karşımda ama muhakkak vardır senin
6: yok,
0: bir şeylerin.
6: Yok öyle değil. Yani tabii ki ben de yani o varlıklardan birisiyim. Düşünen varlıklardan birisiyim. Ben de insanım. Ben de herkes gibi yaşıyorum. Fakat ben inancım doğrultusunda her şeye duayla başlıyorum. Hı hı. Dua ediyorum. Ve duayla getiriyorum. Her konuyu, her durumu Rabbe sorarak getiriyorum. Sonra eğer gerçekten çözemeyeceğim bir şeyler varsa benden daha olgun kardeşlere gidiyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. Soruyorum. Aynı durumu yaşamış olan, aynı korkuları geçirmiş olan arkadaşlarıma danışıp onlardan bazı öğütler alıyorum. Çünkü insan yalnız yaşayan bir varlık da değil. Yanımızda arkadaşlarımız var, akrabalarımız var, dostlarımız var, kilisemizdeki kardeşlerimiz var. Birçok zorluklardan geçmiş kardeşlerimiz var. Onlara danışabiliriz, onlarla bir fikir alışverişinde olabiliriz. Öğütlerini değerlendirmemiz lazım. Ve aynı zamanda onlara bu sorunları getirip bizim için dua etmelerini sağlayabiliriz. Bu bizim için çok faydalı.
0: Dua dedin, burada biraz girmek istiyorum. Yani tamam, çok kaygılı kişilerle dua edilmesi, yani aslında birkaç tane farklı bakış açım var ama şöyle sorayım o zaman. Dua ederken insana ruhsal olarak rahatlık hissi mi oluyor? Dua ederken insanlar kendini daha mı az kaygılı hissediyor? Aslında ikinize de sorabilirim. Bunu nasıl tarif edersiniz? Çünkü dua ve kaygı ruhsal olarak birlikte gidebiliyor aslında. Bunu birçok kişiden duydum. Rabbi seven, Rabbi tanıyan, huzur hisseden. Kaygılandığımda ben kendimi Rabbe veriyorum ve benim için bu büyük bir yöntem, ruhsal bir yöntem. Daniel, sen yani bu dua ve kaygı konusunda ne söylemek isterdin?
3: Yani hepimiz kaygılarımızda çözüm bulmak istiyoruz. Yani stresimizi azaltmak isteriz. Bir şekilde endişelerimizi azaltmak isteriz ama bunu nasıl yapacağımızı bazen bilemeyiz. Ama Sef abinin dediği gibi aslında dua belki bu konuda evet dediğin gibi önemli noktalardan bir tanesi. Daha doğrusu bu kaygılarda hani bizim arkamızda birinin olacağını bilmek önemli. Yani ben dua ediyorum, o zaman bu duamı kime yapıyorum? Tanrı'ya yapıyorum. İşte Tanrı'ya ihtiyaçlarımı söylüyorum, belirtiyorum. O zaman her şeye gücü yeten, her şeyin üzerinde olan, benimle hep beraber olan, beni asla bırakmayan, beni asla terk etmeyen bir varlıktan burada söz ediyoruz. O zaman ben bu kaygılarımı, streslerimi bu varlığa dua aracılığıyla getirdiğim zaman evet onun yardımını ben de kişisel olarak kendi hayatımda görebiliyorum. Onun desteğini hayatımda görebiliyorum. Bu önemli. Ve dediği gibi Sef abin, yani arkadaşlarımız da tabii önemli.
0: Evet yani, Sef abi.
6: Ben de aynen sana katılıyorum Daniel. Ben de dua ettiğim zaman kendimde bir esenlik hissediyorum. Sonra Rabbin kelamını okuyorum. Orada ne diyor Rabbimiz? Diyor ki ey yükleri ağır olanlar.
0: Amin.
6: Bana gelin. Ben sizi hafifletirim. Ben sizi rahatlatırım diyor. Rabbin kelamı bunu söylüyor. Rabbim bize bir vaadi var.
3: Bizi çağırıyor kendisine.
6: Evet bizi kendisine çağırıyor. Diyor ki bana gelin. Tüm yükünüzü bana getirin. Ve biz tüm yükümüzü Rabbe götürüyoruz. Rabbin sunağını bırakıyoruz. O ancak kaldırabilir. O ancak bizim boyun hafifletebilir. Yükümüzü ağır alabilir. Ben o yüzden duanın çok önemli olduğunu görüyorum. Ve dua ne demektir? Kelime anlamıyla. Tanrı'yla iletişim kurmaktır. Tanrı'yla bir araçtır. Tanrı'yla konuşmaktır.
3: Evet.
6: Dua çok önemli. Biz imanlar olarak kelamı okuduğumuz zaman birçok cevabı bütün bu kutsal kitap içinde bulabiliyoruz. İşte bir ayet. En basit az önce söylemiştik. Ne demiştik? yükleri ağır olanlar bana gelin. Sorunu olanlar bana gelin. Hastalar bana gelin.
3: Açık bir çek yani.
6: Şifa bulmak isteyen bana gelsin. Anladın mı?
0: Evet Sefa abi, kutsal kitapta şu anda önümde görüyorum. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. 1. Petrus da öyle söylüyor. Ve Mezmur'da da 55'te de yükünü Rab'be bırak. O sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına. O zaman bir ara vereceğiz. Dua yönteminden bahsettin. Bu konu hakkında belki ikinci bölümümüzde konuşabiliriz. Ama aynı zamanda ikinci bölümde aradan sonra kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabileceğimiz konusunda pratik şeyler hakkında biraz konuşalım isterseniz. Radyo Maranata dinleyicileri, şimdi bir kısa bir ara veriyoruz. Ardından ikinci bölümde bu konular hakkında konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Doğru frekanstasınız efendim.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir ara verdik. Kaygı hakkında konuşuyoruz. Sevgili pastörümüz, Sevgi Kilisesi pastörü Sefa abimiz burada. Daniel bize program konuğumuz olarak buraya davet etti. Kaygının gerçekten bir insan hayatında ne kadar zor bir şey olduğunu ve kurtulma ve adılmaları konusunda aramızda tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve en son duada kalmıştık ve ardından kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabiliriz diye arada size sormuştum. Ve sevgili Daniel'e ve Sefa abimize sormuştum. O zaman devam edelim. Kaygı ve stresten kurtulmak için ne yapabiliriz Daniel?
5: Evet, yani dediğin gibi Sefa abi güzel bahsetti. Aslında dua etmek çok önemli. Ama tabii ki yapabileceğimiz birçok normal başka şeyler de var. Örneğin çok stresliysek temiz hava almak ya da doğada yürüyüşler yapmak güzel. Ben bazen işte deniz kenarına yakınım. Arada oraya giderim. Kulağıma işte müziğimi takarım, dinlerim ve o beni rahatlatır. Ya da işte düşüncelerimizi belki değiştirmek iyidir. Daha olumlu düşünmek önemlidir. Yani bir şeye odaklanmamak. O kaygıya odaklandığımız zaman sanki o bizim gözümüzde çok çok daha fazla büyür ve ona odaklandığımız için hayatımız da kararmaya başlar. Ya da evet başka neler yapabiliriz? Aslında arkadaşlarımızla, dostlarımızla Sefa abinin dediği gibi bu konuyu anlatabiliriz, paylaşabiliriz. Hatta derin nefes almak, yani böyle 10 saniye kadar işte sürekli derin nefes almak, duş almak, müzik dinlemek ya da spor yapmak, bütün bunlar bizim stresimizi azaltmamıza, kaygımızı azaltmamıza yardımcı olur. Ama tabii bunlardan belki çok daha önemli olan şey, çünkü tam olarak belki geçirmeyebilir. Sefa abinin bahsettiği dua konusu vardı ve İsa Mesih'in bizi çağırması vardı, değil mi? Sefa abi, sen açık bir çek olarak yorgun olanlar ve yükü ağır olanlar bana gelin diyordu İsa Mesih. Bu çok güzel bir şey. Başka ne söyleyebilirsin? Yani başka İncil'den ya da kutsal kitaptan bize kaygı ve stres hakkında bunlardan kurtulabilmek için ya da yardımcı olabilmesi için bize başka hangi sözler söyler?
6: Yani aslında kutsal kitap kaygıyla ilgili çok ayetler var. Onlarca ayetler var. Ama ben bir tane paylaşmıştım bu hafta. Bir ayet paylaşmıştım. Filipeliler 4, 6'dan paylaşmıştım kardeşlere. Rabbin sözü şöyle diyor. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yani Tanrı diyor ki hiç kaygılanmayın. Ve her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor.
7: Amin.
6: Tanrı bizden bunu istiyor.
7: Amin.
6: Her duadaki, her konudaki dua isteklerimizi. Tanrı sınırsız.
7: Amin.
6: Bazen biz kendi düşüncemizi sınırlayabiliyoruz. Bazen çok isteklerimizi, arzularımızı veyahut da ihtiyaçlarımızı bazen kısıtlayabiliyoruz. Bazen o kadar derin düşünmüyoruz ama Tanrı diyor ki her konudaki dua konularınızı bana getirin. Tanrı'nın kendisi istiyor. Ve bizde iletişim kurmak istiyor. O zaman biz duayla ne kaygımız varsa, sıkıntı mı, hastalık mı dediğimiz gibi, şifaya mı ihtiyacımız var, borcumuz mu var ödenmesi gereken, ya da yaptığımız bir hata mı var, o mu bizi üzüyor? Hı hı. O zaman Tanrı'nın önüne getirmeliyiz. Tanrı'dan istemeliyiz. Baba, bana yardım et. Hı hı. Benim sana ihtiyacım var. Ben bu konularda artık kaygılanmak istemiyorum. Benim yükümü az önce dediğim gibi hafiflet. Kaygılarım çok. Tanrı bizimle konuşan bir Tanrı'dır. Rab'dir. Bizden uzak değil. Ne diyor Rabbin sözü? Seni asla terk etmem. Hı-hı. Seni asla bırakmam. Hı-hı. Biz bazen ondan uzaklaşabiliyoruz. Doğru. Biz bazen kendimizi öyle hissediyoruz. Tanrı yokmuş gibi davranabiliyoruz. Ama Tanrı her zaman var. Her zaman bizim yanımızda. O zaman ona gidebiliriz. Ve bu hafta paylaştığım başka bir konu daha vardı.
5: Oraya girmeden aslında senin o paylaştığın ayette güzel bir şey de vardı. O da benim dikkatimi çekti. Şükranla yani her türlü kaygılarınızı bildirin diyor. Yani demek ki yani ben de onu da ekleyebilirim belki anladığım kadarıyla. Şükretmek yani ve ihtiyaçlarımızı şükrederek belki Rabb'e sunduğumuz zaman o kaygı da belki bizde biraz azalıyor. Yani şükretmeyi bazen biz bilmiyoruz belki çok fazla. Şükretmeyi öğrenememişiz. Hep şikayetlerimiz var. Sürekli Tanrı'ya şikayet ediyoruz ama Tanrı şükrederek bunları bana bildirin diyor. Bunu belki eklemek istemiştim ama evet.
6: Yok aynen söylediğin gibi Daniel'cim. Yani şükranla getirmek huzuruna. Hı-hı. Şükranla girmek huzuruna. Şükranla getirmek sorunları huzuruna. Çok önemli. Hı-hı. Şükranla demesi gerçekten önemli bir konuya değindin. Şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Hı-hı. Ya bir lokma ekmek, bir bardak su.
5: Nefes alışımız.
6: Nefes alışımız. Sen az önce dedin ya doğaya çıkıyoruz doğa bize rahatlık veriyor. Hı hı. Yürüyüşe çıkıyoruz o yürüyüş bize rahatlık veriyor. Deniz kıyısına gidiyoruz o deniz kıyısındaki o ilaç kokusu bize rahatlık veriyor. Tanrı doğasıyla da bize yardım etmek istiyor. Hı hı. Bize rahatlık veriyor. Tanrı güçlü. Tanrı'da her şey var. Hı hı. Rab'de her şey var hamdolsun. O zaman evet. Ona şükredebileceğimiz o kadar çok şey var ki. O yüzden senin de hatırlattığın gibi ayet öyle diyor. Şükranla değil mi? Hı hı. Hı hı. Şükranla bildirin diyor. Yalvararak şükranla bildirin diyor. Hı hı. Hem de yalvarın diyor yani. Evet. Öyle sakin bir şekilde değil. Bağırarak isteyin. Hı hı. Yüreğinizle isteyin. Dolu dolu isteyin demek istiyor.
5: Hı hı. Kesinlikle. Aslında İsa Mesih'in söylediği birçok başka sözler de var değil mi Esef abi? Yani kaygılanmakla ilgili çok güzel temel noktalar var, ayetler var. Yani kaygılanmayın aslında bize diyor ve bunun arkasını bize getiriyor. Başka hangi sözler var bize paylaşabileceğin, söyleyebileceğin?
6: Aslında Kutsal Kitap'ta çok güzel bir bölüm var. İsa'nın söylediği sözler var. Matta 6. bölümde. Bugün onu okumak istiyorum size. Oradan biraz paylaşmak istiyorum. Evet. Özellikle bu kaygılanma konusunda. Başka bölümlerde de diyor. Luka'da da var bu bölüm. Ama diyor ki, şöyle diyor ayetler. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için... Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Bunu burada durduruyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki bu kadar ayetin içinde. Giyecek var. Yiyecek var. Değil mi? Hı hı. Can var. Hı hı. Her şeyi söylüyor Rab. Yani evet hamdolsun bizi giydiren bir Rab var. Bize gündelik ekmeğimizi sağlayan bir Rab var. Değil mi? Hatta evet. Bunun da bir duası var Kutsal Kitap'ta. Hı hı. Evet. Bize gündelik ekmeğimizi ver diyen bir babamız var. Hı hı. Hamdolsun. Hı. Rab bizi doyuruyor. Rab bize bakıyor. Rab bize sağlıyor. Bunun için kaygılanmamamız lazım. Rab bizi bizden inanın daha çok düşünüyor. Daha çok düşünüyor ve bizi çok seviyor. Ve sonra diyor ki hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda niye kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Hmm. Süleyman'ın konusu da aslında çok bir derin bir konu. Oraya girmeyeceğim.
7: Orada çünkü kaygıyla da ilgili çok güzel mesajlar da var. Ve bizi çok güzel yönlendiriyor Süleyman mesela. Ama geniş bir konu. O zaman devam edelim. Pardon lafını bağla kestim Sefa abi.
6: Yani Süleyman'ı biliyoruz. Yani çok rahat insan, çok rahattı, çok zengindi. Herkes onu görmeye geliyordu. Bütün şarkın kralları, hı-hı, kraliçeleri onun zenginliğini görüyordu. Ama aslında çok zavallı bir durumda. Göçtü gitti bu dünyada.
5: Evet. Ve yani o kadar zengin ki, olmasına rağmen...
6: O kadar zengin yani... olmasına gitti. Mutlu mu gitti? Rahat mı gitti? Evet. Ama şöyle söyleyeyim tekrar. Bir ayet daha var. Burada 30. bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıtı imanlar. Hı hı. Yani bazen imanımız azalabiliyor maalesef. Hı hı. Çünkü İsa diyor ki yani niye kaygılanıyorsun? Ben sizi doyurmuyor muyum? Ben sizi giydirmiyor muyum? Ben size lütfetmiyor muyum?
7: Evet.
6: Sizi korumuyor muyum?
7: Evet.
6: İhtiyaçlarınızı karşılamıyor muyum? Size sağlamıyor muyum?
5: O güvenimiz herhalde olmuyor. Yani evet. Sanırım güvenemiyoruz evet. Galiba. Yani
6: soru bizi... işareti hep bizde. Onda soru işareti yok bakın. Rab ben ne yapacağım? Bu ayın sonunu getirebilecek miyim? Bir o bir anlık boşluk. Hı-hı. Yani bu imanlarda da var. Hı-hı. Yani bizim kardeşlerimizde de var.
5: O düşünceye yani? Daldığımız o zaman kalıyoruz herhalde.
6: O bizim bir sanki vites boşluğumuz gibi. Yani orada bu hafta da paylaştım toplulukta. Yani bir anda eyvah ne yapacağım? Mesela işte oğlumdan örnek vermek istiyorum. Hı hı. Bir örnek. İşte gitti. Askere gitti. Ben hemen acaba nasıl geçirecek? Orada ne yapacak? Nasıl kendini idare edebilecek? Hı hı. Çok farklı bir ortam. Komutanlarıyla arkadaşlarıyla iyi geçinebilecek mi? Eğitimi nasıl kaldıracak? Nasıl dayanabilecek? Falan diye tabii hastalanmasın. Özellikle hı. Tabii hastalanmasın. Kendine dikkat etsin. Hatta telefonla bile görüştüğüm zaman oğlum kendine dikkat et. Baba burası biraz soğuk. Geceleri çok soğuk oluyor. O oluyor. Bakın bir anda bile Rab onu koru. Hamdolsun ağzımdan bu çıkabiliyor. Rab'be şükredebiliyorum bunun için. Yani kaygılar her zaman var. Her şeyde de var. Eşim hastalandığı zaman, bir kardeşimin annesi falan olduğu zaman sadece bizimle alakalı değil. Başkaları için de kaygılanıyoruz. Tanrı bizim için kaygılanmıyor mu? Bizi çok seviyor. Bizi çok düşünüyor.
7: Evet, Sefa böyle deyince aklıma Kutsal Kitap'tan Pavlus geldi. O, biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, Pavlus Tanrı'ya sadık biriydi. Ve onun yaptığı gerçekten Rabb'e adanmışlıklarını biliyoruz. Ama o da kaygı çektiği dönemde kardeşleri rahatlatmak için ve teşvik etmek için büyük çaba harcadı. Yani bu açıdan Pavlus'un duyduğu yani kaygı yararlıydı. Sen işte etrafındaki kaygı çeken kişileri gördüğünde onlara gittiğini söyledin Sefa abi, dua ettiğini söyledin, teşvik ettiğini söyledin. Aslında bir nevi destek olmak da kaygıyı ortadan kaldırıyor sanki. Yani birinin yanına gidip onu teselli etmek, onun yanında olmak, ona sarılmak. Ben mesela biri hakkında sen deyince çok teşvik aldım. Hakikaten mesela benim annemin bazı kaygıları oluyor, oğlumun kaygıları oluyor. Yanına gidip onunla sohbet ettiğimde aslında benim içinde de kaygı var ama ben bir nevi o kaygının içerisinde rahatlıyorum. Dua da ettiğimde rahatlıyorum. Çünkü dua dediniz. Yani bugün için de geçerli. Yani bizim tutumlarımız ve duyarlı olmamız, ilgili olmamız bu kaygının da ortadan kalkmasını da sağlayabiliyor. O zaman belki ikinci adım da şey diyebilir miyiz? İnsanlarla biz de kaygı çektiğimizde ve başkalarının kaygı çektiğini gördüğümüzde Rabbin ruhuyla, iman adımıyla onlara yanında sarılarak, destek olarak, dua ederek, dinleyerek bu kaygının hem bizde kalkmasını sağlayabiliriz hem de onların bu kaygıdan kurtulmalarını sağlayabiliriz. Ama aslında şey, şimdiki zamanda buna şey diyorlar, işte danışmanlık, mentorluk, ruhsal abilik, ablalık, artık adını siz koyarsanız. Bilmiyorum, böyle zamanlarınız oluyor mu? Mesela sen kilisede çok tecrübelisin, yine sana soracağım. Daniel, sen de bir kilise pastörsün ama eğer aklına bir geliyorsa anlatabilir misin bununla ilgili kısa bir şey? Bize
6: yani şöyle söyleyeyim, birinci bölümün sonunda da söylemiştik değil mi? Hı hı. Kaygılandığımızda, korktuğumuzda bizden büyük abilerimize gidiyoruz. Bir danışman gibi onlardan istiyoruz. Onları soruyoruz. Benim için dua eder misin? Bana ne tavsiye edersin?
7: Evet.
6: Bana ne öğütlersin? Çünkü insanlara dediğimiz gibi abilere, kardeşlere ihtiyacımız var. Aynı şekilde şimdi diyorsun ki biz de aynı o durumda olan kişilere biz de gitmeliyiz. Yani bu tecrübelerimizi, yaşadığımız hayattaki bu tecrübeleri
7: evet.
6: Onlara gidip anlatmalıyız. Hı hı. Ellerimizi onların üzerine koyup onlar için dua etmeliyiz. Ve onların kaygılarını en aşağı düzeye indirmeliyiz Rabbin gücüyle.
7: Evet.
6: Kutsal ruhun yardımıyla. Çünkü dedin ya hani böyle gidince sanki o yük üzerimizden gidiyormuş gibi. Hı-hı. Öyle hissediyoruz. Evet, belki tamamen gitmiyor ama o zaman o dua ile birlikte bir cesaret geliyor.
7: Hı-hı.
6: Bir rahatlık geliyor.
7: Hı-hı.
6: Hamdolsun o konuyu pek fazla düşünmeyeyim. Hı hı. Ben o konuyu Rabbin ellerine bırakacağım. Ona evet. teslim edeceğim. Hı hı. O beni yiyip bitirmeyecek. Şeytana, iblise izin vermeyeceğim. Çünkü ne, kaygılar nereden başlıyordu? Birinci bölümde vardı. Düşünceden giriyordu.
7: Evet.
6: Düşünceden.
7: Aynen öyle.
6: Böyle içimize giriyor. Sonra yüreğimize indiriyor. Yüreğimizden sonra eyleme geçiriyor. Eylemden sonra biz ne yapıyoruz? Kaygının içinde başlıyoruz. O kaygılar ne yapıyor? Stres yaratıyor. O stresler bize hastalık getiriyor.
7: Tabii.
6: Baş ağrısı getiriyor. Evet. Migren getiriyor. Yani bizim sağlığımızı bozuyor.
7: Evet.
6: Aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da bozuyor.
7: O zaman programımızın sonuna geliyoruz artık. Teşekkür ederim Sefa abi gerçekten. O zaman ben programı artık kapatabilir miyim Daniel, eğer izin verirsen? Var mı söylemek istediğin son olarak, son sözler?
5: Kapatabilirsin ama şu ayeti okumuş muyduk?
7: Lütfen, o ayeti lütfen okuyalım.
5: Son olarak o da bizi teşvik eden bir şey.
7: Bugün çok derin şeylerle bizi teşvik etti Sefa abi, düşündürdü. Tamam Daniel, yani o zaman okuyalım.
5: 1. Petrus 5.7'de okumuş muyduk bilmiyorum, söylemiş miydik? Petrus'un bize vermiş olduğu, Sefa'nın abinin verdiği örnekte de benzeşiyor. Diyor ki bütün kaygılarınızı ona yükleyin, yani Tanrı'ya götürün. Çünkü o sizi kayırır. Ya bu harika bir söz, harika bir vaat, bizlere verilen bir vaat değil mi? Tanrı bizim bütün kaygılarımızı yüklenmek istiyor. Yani o kaygıları biz bazen götürüyoruz sanki duayla, sonra tekrar alıp tekrar geriye çıkıyoruz. Ama diyor ki oraya bırakın, orada yükleyin, Tanrı'ya yükleyin ve o bizi kayıracaktır dedi. Evet Sefa abi, teşekkür ediyoruz gerçekten bizimle bugün bu konuları paylaştığın için. Evet, zamanımız doldu.
7: Evet, evet. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, sonuç olarak dünyadaki hiçbir şey bize Mesih'in verdiği huzuru veremez. Sefa abi bize bunu söyledi bugün. Bazen Tanrı'nın bizden çok uzakta olduğunu hissediyoruz. Özellikle kaygı tüm ipleri eline almaya başladığında hayal bile edemeyiz tabii ki. Ama kutsal kitap her şeye rağmen onun zorluk çekenlere ve ihtiyacı olanlara daima yakın olduğunu bize hatırlatıyor. Bugün hem Sefa abiyle hem Daniel'le bu konuda da konuştuk. Birbirimizi teşvik ettik. Sizi teşvik ettik bizi dinleyerek. Teşekkür ediyoruz. O zaman her zaman kendi kullarına sadık bir Rabbimiz var. O zaman Kolosserilerdeki ayetle sizi buradan veda etmek istiyoruz. Mesih'in esenliği yüreklerinize hakem olsun. Tek bir beden üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Lütfen sorularınız ve görüşleriniz varsa hayat@radyomaranta.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sefa abi, programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığın için.
6: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
5: O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programından görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 11. Bölüm.
1: Petrus'un Açıklamaları. Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus, Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana, ''Kalk Petrus, kes ve ye'' dediğini işittim. ''Asla olmaz ya Rab'' dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı, sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizlerse kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Antakya'daki imanlılar. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp, bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık, Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: Elçilerin İşleri 12. Bölüm.
1: Petrus'un hapisten kaçışı. O sırada Kral Herodes, kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu Mayasız Ekmek Bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. ''Çabuk kalk!'' dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, ''Kuşağını bağla, çarıklarını giy!'' dedi. Petrus da söyleneni yaptı. ''Abanı giy, beni izle!'' dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi. Kral Herodes'in ölümü. Bundan sonra Herodes, Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalim'den döndüler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar ben Daniel ile birlikte İman Kahramanları adlı programdayız. Ve bugün her zamanki gibi bu programı birlikte işliyoruz. Sevgili Alper kardeşim var Dilisu Kilisesi'nden. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, bugün seninle beraber tekrar kutsal kitaptaki iman kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Seninle beraber bu konuyu paylaşmak çok güzel bir şey. İyi ki buradasın Alper'cim.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, konumuza girmeden önce e-mail adresimizi hatırlatmak isterim. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz varsa ya da üzerinde konuşmamız istediğiniz herhangi bir konu varsa oradan bize e-mail atabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de aynı zamanda yayınlarımız YouTube üzerinden de yayınlanıyor artık. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yeşu'nun hayatına bakacağız. Daha önceki programlarda da Yeşu'nun hayatına bakmıştık. Belki kısaca bir hatırlatma yapabiliriz. Evet, Musa bütün İsrail halkını yönetiyordu, yönlendiriyordu ama Musa öldükten sonra kendi yerine Yeşu'yu seçti. Yeşu artık bu koca topluluk olan İsrail halkını yönlendirmesi ve Tanrı'nın vaat ettiği diyara götürmesi gerekiyordu. O yüzden de biraz belki zorlanıyor diye konuşmuştuk. Ama Tanrı Yeşu'ya vaat verdi ve ona dedi ki güçlü ol, yürekli ol, ben seninle beraber olacağım. Nasıl Musa ile birlikte olduysam ben seninle de birlikte olacağım dedi. Sen yeter ki güçlü ol, Tanrı'nın sana verdiği buyrukların üzerinde düşün, onları yerine getir. O zaman attığın her adımda başarılı olacaksın ve Rabbin bereketlerini hayatında göreceksin demişti Yeşu'ya. Bunu görmüştük ve Tanrı'nın Yeşu'yu bilgelik ruhuyla doldurduğunu da gördük. Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Rab onu çünkü kullanmak istiyordu. Ülkeyi, yani Eriha kentini fethetmek için Rab Yeşu'yu kullanacaktı. Ama oraya giderken ondan önce görmüştük ki bu kente iki casus göndermişti ve bu iki casus Fahişe Rahav denilen kişinin evine girdiler ve orada tabii ki bütün halk bunu öğrenince onların peşinden geldiler. Onları bir şekilde öldürmek istediler ama Fahişe Rahav onları pencereden iple sarkıtarak kentin dışına çıkardı. Aynı zamanda onu gördük. Oraya kırmızı bir iplik ip asacaktı ve bu Alper kardeşimin daha önceki programda da söz ettiği gibi fısıh kurbanını eski anlaşmada anlatıyordu, gösteriyordu. Orada da ölüm meleği, yani bu Mısırlıların evine geldiği zaman oradaki ilk doğanları öldürmüştü. Ama evinin kapı sövelerine kuzunun kanını sürenler ölüm meleği o evi atlayarak oradaki ilk doğanları öldürmemişti. Aynı zamanda şunu da tabii gördük, bu da güzel bir şey. O kırmızı iplik İsa Mesih'in kanını da simgeliyor demiştik. Ve eğer kim İsa Mesih'e iman ediyorsa, yüreğine onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiyse, evet İsa Mesih de bizim kurtarıcımızdır. Tanrı'nın yargısı geldiği zaman biz bu yargıdan kurtulacağız. Çünkü İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Böylece bizler de bol yaşama kavuşmuş olduk. Böyle bir kıyaslama tabii var. Eski anlaşma ile İncil arasında görebiliyoruz. Belki bu programda da birkaç kıyaslamaya bakabiliriz. Sonra Yeşu ve İsrail halkı Şeria ırmağından geçecekler, Alper hatırlarsan. Orada da Rabbin bir mucizesini görüyoruz. Sen biraz söz edebilir misin? Şeria ırmağında yaklaştıkları zaman aslında Yeşu Rabbin mucize yapacağını yine biliyor ve orada şunu okuyoruz, diyor ki halka kendinizi kutsayın çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Böyle Rabb'e güvenen, Rabb'e umut bağlayan, Rabb'in mucizeler yapabileceğine inanan bir Yeşu artık karşımızda. Peki Alper'cim, bu Şeria ırmağından geçerken biraz söz edebilir misin? Neler oluyor, neler yaşıyorlar, ne yapıyorlar?
2: Evet, Eriha kentinin özellikle keşfedilmesinden sonra o iki casusun güvenlik içerisinde Rahav'ın yardımıyla oradan ayrılmasından sonra iki casus Yeşua'ya geldiler ve bu sefer imanla dolu olarak dediler ki Rab gerçekten bu kenti bizim elimize teslim etmiş. Çünkü halkın dizlerinin bağı gerçekten çözülüyor. Çünkü Rab korkusu bütün bu halkın üzerine gelmişti. Rahav da zaten buna tanıklık etmişti Daniel. Hatırlarsın o iki casus geldiği zaman İsrail'in tanrısının gücünü övmüştü casuslara ve ben İsrail'in tanrısına güveniyorum. Siz kesinlikle bu Eriha'yı ele geçireceksiniz ve ele geçirdiğinizde bizi anın, bizim canımızı bağışlayın diye. Senin de çok güzel ifade ettiğin gibi o kırmızı ipi gerçekten pencereden sarkıtık bir şekilde bıraktı ve evine bütün o halkını toplayacaktı Eriha'yı ele geçirdikleri zaman ve böylece Rahav ve ev halkı kurtulacaktı. Ama tabii şimdi Şeria Irmağı'nın kıyısındalar ve Eriha'nın alınması için bir hazırlık yapılıyor. Ve gerçekten dediğin gibi Rab halkın kendisini kutsamasını istedi. Çünkü Rab aralarında var olacaktı, aralarında iş yapacaktı, mucizeler yaratacaktı ve bunun farkında olması çok önemliydi halkın. Yani kutsal Rab bizim aramızda gerçekten bir mucizeye tanık olduğumuzda, bir mucize gördüğümüzde aslında Rab korkusu hemen yüreğimize gelir. Çünkü bizim aklımızın almadığı büyük işlere tanıklık ederiz. Evet. Ve İsrail halkı şimdi buna tanıklık edecekti. Ve bu nasıl bir mucize olacaktı? Bunu gene kutsal kitapta Yeşua 3. bölümde okuyoruz. Nasıl ki Musa hatırlarsanız dinleyicilerimizin çok iyi bildiği gibi Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'e karşılaştılar. Arkadan gelen bir düşman vardı. Ne yapacaklarını şaşırdıkları bir anda Tanrı Musa'ya değneğini uzat dediği zaman o bütün o Kızıldeniz nasıl ikiye yarıldıysa ve kuru topraklar geçtilerse şimdi benzer bir mucize aslında onları bekliyordu. Bu yeni kuşak aslında Daniel bu mucizeyi görmemişti.
0: Evet.
2: Ya bu mucizeyi bilmiyordu çünkü 40 yıl sonra gerçekleşiyor. Şimdi biliyorsunuz ki o Mısır'dan çıkanların hepsi öldüler. Ve sadece iman eden küçük bir azınlık girmeye hak kazandılar.
0: Yeni nesil.
2: Yeni nesil dediğimiz evet. Ve bu yeni nesil muhtemelen büyük ihtimalle görmediler. Ya da çok çok küçüklerdi.
0: Duydular.
2: Bebeklerdi. Çocukluk duydular. Ve Tanrı gücünü tazelemek istiyor. Yani bu halka gücünü tekrar hatırlatmak istiyor. Mucizeler yaratan Tanrı benim mesajını bu halkın yüreğine vermek istiyor. O nedenle şöyle bir şekilde gerçekten de bu ırmağın ikiye bölünerek arasından geçeceklerini buna anlattı ve kendilerini kutsamalarını istedi ve Levili kahinlerin antlaşma sandığını biliyorsunuz ki çölde bir antlaşma sandığı yapmışlardı, buluşma çadırı vardı İsraillerin, bu antlaşma çadır sandığın içerisinde 10 buyruğun yazılı olduğu iki levha vardı. Musa'nın Harun'un filizlenmiş değneği vardı, man ekmeği vardı. Yani gelecek kuşaklara bunlar taşınsın diye, bir anı olsun diye. Yani aslında sandığın bize Rabbin tahtının
0: varlığını
2: evet, Tanrı'nın varlığını simgelediğini biliyoruz. Çünkü keruvlar arasında taht kuran Tanrı olduğunu biliyoruz. Ve antlaşma sandığının üzerinde iki keruv vardı aslında. O kapakla bir olarak dökülmüş altından keruvlar vardı ve Tanrı'nın en kutsal yerdeki varlığı bu sandık üzerinde kendisini ifade ediyordu. Ve buraya yılda bir kez ancak girebiliyorlardı. Tanrı'nın varlığı en kutsal yerde bu antlaşma sandığının üzerindeydi. Yani çok ama çok kutsal bir eşya antlaşma sandığı ve Levili kahinler herhangi bir kahinler olamazdı. Sadece Levillere Tanrı bu görevi atamıştı. Ve Levili kahinler antlaşma sandığını aldıkları zaman, adım attıkları zaman bir baktılar ki o sular çok uzaklardan bir yerden kesilmeye başladı. Ve Levili kahinler tam ırmağın ortasında omuzlarında antlaşma sandığıyla durdular.
0: Evet.
2: Ve onlar durduğu müddetçe bu su kesildi ve kuru bir toprak oluştu. Ve okuyoruz ki halk gerçekten bu büyük mucizeyle kuru topraktan geçtiler, Şeria Irmağı'nı geçtiler. Aslında ikinci bir Mısır'dan çıkış olayı gibi. Yani Mısır'dan kurtulmuşlardı ve ondan sonra Kızıldeniz'den geçerek bir şekilde Musa'ya bağlanmışlardı. Şimdi de görüyoruz ki bir şekilde şimdi yeni vaat edilmiş bu diyara, yeni ülkelerine girerken şimdi bir nevi Yeşu'ya bağlanmak üzere sanki. Hı hı. Şeria Irmağı'nda bir vaftiz edilmiş gibi oldular ve Tanrı'nın büyük işlerine tanıklık ettiler. Ve gerçekten de bu kuru toprakların üzerinden geçtikten sonra Tanrı onlara başka bir şey daha buyurdu. Irmak yatağından 12 taş almalarını ve ırmağın ortasına bu taşları dikmelerini buyurdu. Bu taşların her biri İsrail'in bir oymağını temsil ediyordu. Ve bu taşların amacı neydi? Bu taşların amacını da gene 4. bölüm 22. ayette okuyoruz. İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Tanrınız Rab Kamış Denizi'ni geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa, hı hı, Şeria ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Hı hı. Yani bu mucizenin amacı bütün dünyaya, Tanrı'nın halkına ve diğer milletlere Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu, hı hı, Tanrı'nın doğa üstünde hakim olan gerçek Tanrı olduğunu ifade eden bir olay olarak kuşaklar boyunca tanıklık edecekti, hı hı, bu taşlar.
0: Evet, dediğin gibi aslında ayete de baktığımız zaman orada da ilginç bir cümle geçiyor. Yani Yeşu tabii ki Rabbin söylediklerini dinleyin diyor, buradan karşıya geçeceksiniz, ama orada şu ifade var: yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu diyor. Şundan anlayacaksınız, evet, hem o dönemdeki yaşayan Kenanlar, Hititler, Hiv halkı, Perizler, bunların hepsini önünüzden süreceğim diyor, ama sizin aranızda olduğumu bundan anlayacaksınız diyor. Yani dediğin gibi tıpkı Musa ile beraber nasıl Musa'nın yanındaysa, nasıl o Kamış Denizi'ni geçtilerse, burada da işte bu Şeria Irmağı'ndan aynı şekilde geçeceklerdi. Yani halk şunu anlayacaktı: ben sizinle beraberim, ben sizin aranızdayım, ben size yol göstertiyorum, ben sizi asla bırakmıyorum. Tanrı bunu Yeşu'ya söylemişti, ben kesinlikle seninle beraberim, seni asla yalnız bırakmayacağım diye. Ama aynı zamanda bütün halkla da birlikte olduğunu burada göstermeye çalışıyordu. Diyordu ki evet, ben sizin aranızdayım, sizinle bütün zorluklarda, size bütün zorluklarda yardım ancak ben edebilirim diyordu. Bu güzel ve harika bir şey. Dediğin gibi o ırmağın ortasında durduklarında, sular kesildiği zaman halktan 12 adam seçtiler ve tabii ki daha sonra bu taşların anlamı ne diye sorulduğu zaman çocuklarına anlatacaklardı o taşın niçin orada olduğunu. Ben şunu da düşünüyorum, yani bazen biz Rabbin geçmiş zamanlarda hayatlarımızda neler yaptığını unutabiliyoruz. Yani birçok mucizeler yaşıyoruz bu hayatta, iman hayatında yaşarken Rabbin yardımını, yönlendirmesini görüyoruz. Ama zaman geçtikçe sanki bunlar normal bir şeymiş gibi geliyor bazen, ya da nasıl olsa olacak diye de düşünebiliyoruz ya da unutuyoruz. Biz insanlar çok kolay unutabiliyoruz, ama işte Rab İsrail halkına, oradaki kişilere, halktan 12 adam seçerek o taşları oraya koymalarını söyledi. Böyle ki yani Rabbin yaptığı işleri hem çocuklarına anlatsınlar hem de unutmasınlar. Aynı şekilde biz de, yani bence, bilmiyorum, bir aslında güzel olur herhalde bir defter kalem tutup da not mu alalım? Yani Rab hayatımda bunu şu tarihte yaptı, şu mucizeyi yaptı, şu harika işleri yaptı ve zor zamanlarımızda, imanımızın denendiği zamanlarda belki bunu bu kitaba, deftere belki bakarak hatırlayabiliriz en azından. Alper, sen ne düşünüyorsun? Senin ya da etrafındaki kişilerin zor zamanlarda böyle hatırlamak istediği bir anı taşı olabilir mi? Ya da fikrin nedir?
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim Daniel. İnsan gerçekten tabiatı itibariyle unutan bir varlık, unutmaya meyilli olan bir varlıktır. İsrail halkının hayatında biz bunu çok gördük. Defalarca Tanrı'nın mucizelerini aslında her gün, hı hı, görmelerine bile rağmen çöldeki yolculukları boyunca Tanrı'nın sadakatini unutmaya çok meyillilerdi. Biz onları çoğu zaman gerçekten suçlamakta çok hızlı davranabiliyoruz, evet, ama kendi hayatlarımızda Tanrı'nın yaptıklarını biz de unutabiliyoruz. Hı-hı. O yüzden gerçekten bir anı taşı, dediğin gibi deftere not almak, Rabbim bize gösterdiği vahiyleri, rüyaları, hı-hı, zaman zaman konuştuğu bazı bilgileri ya da bizi çok zor şartlardan lütfuyla geçirdiği anları mutlaka hatırlamak için gayretimiz olmalı. Hı hı. Çünkü Tanrı bunu özellikle işaret etmişti anı taşları bu amaçlaydı. Hı hı. Demek ki bu sadece İsrail halkını değil, bütün imanlılar ailesini çağlar boyunca ilgilendiren bir işaret, bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bundan tabii biz de kendi payımızı mutlaka çıkartmalıyız.
0: Evet, yani imanımızın yenilenmesi için, tazelenmesi için Rabbin yaptıklarına dönmek çok iyi ve çok harika olacaktır. Alper, istersen Eliha'nın düşüşü kısmına daha sonra geçelim. O da önemli bir olay bizim için. Eliha kentini nasıl ele geçirdiler, nasıl iman attılar, bu da bizim için çok önemli. Ama şimdilik kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Yeşu bölümünü izliyoruz, işliyoruz. Tanrı'nın nasıl Yeşu ile beraber Eriha kentini ele geçirdiklerine bakacağız, göreceğiz. Ama ondan önce, Eriha'ya girmeden önce aslında ilginç bir olay oluyor değil mi Alper kardeşim? Yani Rab bir şekilde tekrardan Yeşu ile beraber olduğunu ona gösteriyor. Yeşu Eriha'nın yakınlarındaydı ve orada başını kaldırdığı zaman kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ve ona yaklaşarak ona sordu, sen bizden misin, karşı taraftan mısın? Yani çok ilginç bir olayla karşılaşıyoruz burada. Ve buradaki adam diyor ki ben hiçbiri diyor ve ben Rabbin ordusunun komutanıyım diyor ve şimdi geldim diyor. Çok ilginç bir kelime. Bir şeyler eklemek ister misin bu konu üzerine? Yani Rabbin ordusunun komutanı olarak işte Eriha kentini ele alırken Yeşu'nun yanında olan bu adamdan söz ediyoruz. Sen ne söylemek istersin?
1: Evet, kutsal kitapta gerçekten de bunun gibi, buna benzer pek çok tanrısal figürlerin göründüğü yerler var Daniel. Bu bölüm de öyle bir yer. Yani gerçekten elinde kılıcı olan bir adam ve kendisini Rabbin ordusunun komutanı olarak tanıtan bir adamla Yeşu karşılaştı. Ve gerçekten de müthiş bir karşılaşma. Ve devamında okuduğumuz zaman yani Efendimin kuluna buyruğu nedir diye Yeşu tabii bu kişinin önünde yere kapanıp sorduğu zaman bu kişinin bana tapınma demediğini bir kere kesinlikle vurgulamamız lazım. Ayağa kalk, ben Tanrı değilim, bana tapınma demediğini, ama bunun yerine çarığını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldır dediğini okuyoruz. Bunu okuduğumuz zaman aklımıza bir başka benzer pasaj geliyor. Hatırlarsan Musa da yanan çalıda Tanrı ona konuştuğu zaman, ona yaklaştığı zaman aynı şekilde Tanrı yanan çalı içerisinden ona çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldı demişti. Musa da söyleneni yapmıştı. Burada da şimdi Yeşu'nun aynı türden bir deneyim yaşadığını görüyoruz. Yani gerçekten orada kutsal, kutsal, kutsal olan bir varlıkla Yeşu karşılaştı. Tabii ki bununla ilgili yorumcular tarih boyunca pek çok şeyler söylemişlerdir. Rabbin ordusunun komutanı kimdir diye. Ama tabii bununla ilgili genel yorum aslında İsa Mesih'in beden almadan önceki görünümlerinden biri olduğunu, aslında sadece bir melek olmanın ötesinde Rabbin meleği denen de tanımladığımız, aslında Rabbin kendisi olan varlık olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Ve ben de kişisel olarak bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Rabbin varlığı tam olarak bu kişideydi. Bu kişide Rab kendisini gösterdi ve gerçekten de soruyor, bizden misin, onlardan mısın? Ama Rab insanlar arasında gerçekten bir taraf seçmeyip tamamen kendi yüceliği için çalıştığını göstermek için hiçbiri diyor burada. Ve diyor ki ben şimdi geldim. Yani amacım kendi halkım olan İsrail'le birlikte sana söz verdiğim gibi seninle birlikte olmak ve gerçekten de bu zaferi kazanmanızda öncülük etmek için geldim. Çünkü bu savaş aslında İsraillerin de bir savaşı değil, bu Tanrı'nın savaşıydı. Aslında düşündüğümüz zaman Daniel, bu Kenan halklarının neden özellikle İsrail tarafından hedef aldığını bazen merak ediyoruz. Değil mi? İsrailliler geldiler.
0: Sürekli savaşlar vardı.
1: Çok savaş yaptılar. İşte çok kan döktüler. Neden bu Kenanlılar, değil mi, yerlerinden, yurtlarından edildi? Aslında burada bir öğreti var. Bu Kenanlıların çok ama çok günahları taşmıştı. Yani Kenan halkı ve bu Erihalılar da bunların içinde olmak üzere Tanrı'yı öfkelendiren çok acımasız putperest uygulamalar yapan acımasız bir halktı aslında Kenanlılar. Ve Tanrı demişti ki artık bu toprak, bu ülke, bu halkı kusuyor. Çünkü çok fazla günahları artık çok fazla arttı ve ben onları yargılayacağım.
0: Evet.
1: Ve yargılamak için de kendi halkımı kullanacağım. Yani İsrail halkı aracılığıyla Tanrı bu halkları yargılamak istedi. Nasıl ki Mısır'ı yargılamıştı, hatırlarsın, on bela aracılığı on ilahlarını yargılamıştı. Şimdi de bu sefer Kenanlıların ilahlarının aslında yargılandığını görüyoruz. Bizzat Tanrı'nın kendisi tarafından. Ve Yeşu ve İsrail halkı da bu yargının araçlarıydı. Yani Rabbin ordu komutanının burada gelmesi bize tekrar şunu hatırlatıyor. Bu ne Yeşu'nun kişisel meselesi, ne İsrail'in kişisel meselesi. Bu doğrudan Tanrı'nın amaçları uyarınca halklara verdiği yargılama, halkları kendi gerçek Tanrı olduğunu onlara açıklamasıyla ilgili bir şey olduğunu ben düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı şekilde yani onun önünde çağrının çıkarması, yani kutsal kitapta biz İncil'de de görüyoruz. Normalde meleklerin önünde, melekler hiç kimsenin önünde eğilmiyorlar. Hiçbir insanın önünde de eğilmiyorlar. Bunu görüyoruz. Ancak yüce olan Rabbin kendisi orada olduğu zaman, ya da teofani denilen Tanrı'nın görüntüsü şeklinde olduğu zaman, evet, onun önünde eski anlaşmada da olsa eğilmiş oldular. Evet, Rab onlarla beraberdi ve gerçekten şimdi bakacağız nasıl bu Eriha kentini ele geçirdiler. Çünkü çok güçlü bir kentti, surlarla çevrilmiş bir kentti. Normal şartlarda bir askeri hareketle orayı ele geçirmek gerçekten çok zor olan bir şeydi. Ve aynı zamanda tabii bir savaş durumu vardı. O zaman Eriha'nın düşüşünden önce Erihalı halkın, oradaki kişilerin kapıları İsraillerin yüzüne sımsıkı kapatıldığını görüyoruz. Ne içeri giren vardı ne de oradan dışarı doğru çıkan vardı. Ancak çok ilginç değil mi Alper kardeşim? Burada Tanrı'nın nasıl onlara yol gösterdiğini ve ne şekilde bu kenti ele geçireceklerini okuyoruz, anlatılıyor kutsal kitapta. İlginç yani, bilmiyorum, bana böyle bir şey söylese ben ne kadar uygulardım bilmiyorum, ama sen biraz anlatır mısın Alper? Yani o kenti nasıl ele geçirdiler? Yani biraz ondan söz et, çünkü o kentin etrafında dolaşmaktan söz ediliyordu. Devam etmek istersen birazcık.
1: Evet Daniel, gerçekten kimsenin aklına gelemeyecek bir çözümü Rab Yeşu'ya burada söylüyor. Kaldı ki Yeşu gerçekten askeri bakımdan deha sayılabilecek. Çok savaşlar görmüş, iyi bir askerdi. Onun kafasından hani insan olarak düşünecek olsak, biz mutlaka bir kuşatma yaparız. İşte o dışarı onları çekeriz, bir ova savaşı yaparız, evet, ya da uzaktan belki ok atabiliriz gibi, hani farklı stratejiler düşünmesi gayet normaldir. Hı-hı. Öyle değil mi? Biz de tarihi filmlerde falan gördüğümüz zaman orduların yaptığı belli başlı hamleler vardı iki ordu karşılaştığında. Fakat burada Rabbin ordusunun komutanının çok daha farklı bir planı var, projesi var ve bu da gerçekten de Eriha surlarının çevresinde halkının dönmesini istiyor. 7 gün boyunca, hı hı, dönmelerini.
0: Her gün bir kez.
1: Evet, 6 gün boyunca her gün bir kere olmak üzere döneceklerdi, ama 7. gün 7 kez, hı hı, döndükten sonra kahinler borularını çalacaktı ve halk bütün gücüyle bağıracaktı ve bunu yaptıkları an Eriha surları diyor olduğu yerde çökecekti. Hı hı. Ve İsrail halkı bulundukları yerden kente dairesel bir şekilde içeri gireceklerdi ve kenti ele geçireceklerdi. Bu insani bakımdan bizim aklımıza gelmeyecek bir şey. Tamamen, evet, Tanrı'nın gücüyle olan bir şey. Tabii burada hem iman çok önemli, hem de sabır çok önemli. Yani iki unsurun aslında birlikte gördüğünü, işlediğini görüyoruz. Hani neden bir gün dolaşıp da, evet, ondan sonra dönmüyor da diyebilirsin. Neden yedi diyebilirsin. Burada çok fazla sorular olabilir. Yani yediyi biliyoruz ki aslında mükemmelliğin, tamlığın sayısıdır. Ve İsrail halkının şunu bilmesini istiyordu aslında Rab bunu buyurduğu zaman. Siz bana tabi bir halksınız ve benim yöntemlerimle kazanacaksınız. Benim size gösterdiğim yoldan ancak giderseniz başarılı olacaksınız. Kendi gücünüze güvenmeyin. Kendi bileğinizin gücüyle değil, ne güçle ne kuvvetle, ama ancak Rabbin ruhuyla başaracaksınız. Bunu öğretmeye çalışıyordu. Ve bunu öğretmesinde tek yolu Rabbin verdiği buyruklara harfiyen uymalarıydı. Ve gerçekten de bunu gördük. Bu söyleneni yaptıkları zaman 6 gün boyunca her gün bir kere döndüler. Ve 7. gün 7 kez dönüp ondan sonra borular çalındığı zaman büyük bir mucizeye tanık oluyoruz. Gerçekten de surlar olduğu yerde düştü. İsrail halkı Eriha kentine girdi. Rahav ve ev halkı dışında, evet, hatırlarsın. Kırmızı bir ip penceresinden sarkıtmıştı. Ve iki casus onlara taahhütte bulunmuştu, vaatte bulunmuştu. Size dokunulmayacak. Bu kırmızı ipin, hı, altında kim buluşursa. Ve gerçekten onun dışındakilerin hepsi öldürüldü. Ve tamamen Eriha böylece Rabbin egemenliği altına girmiş oldu. Bir mucizeyle girmiş oldu. Gerçekten çok ilginç bir olay. Anlamamız dünyasal bakımdan düşündüğümüzde mümkün olmayan bir olay. Sadece ruhsal olarak imanla düşünebileceğimiz, yaklaşabileceğimiz bir olaydır. Delihan düşür.
0: Yani o surların kalınlığı herhalde bazen anlatıyorlar. Yani metrelerce, 2 metre fazla genişlikte ve ondan sonra tekrar bir sur daha var. Yani çok geniş, çok kalın surlar ve herhalde toplarla, o zaman top zaten yoktu sanıyorum ama yani o tür taş atan ya da başka şekillerde yıkılması imkansız olan bir yer. Ve aslında düşünüyorum ben Erihalı olarak, tabii onlar kapıları sımsıkı kapatmıştı İsrailler içeriye girmesin diye. Ama ilginç, yani onlar herhalde güldüler, bilmiyorum. Yani bütün işte İsrail halkı, önde taraftaki kahinler antlaşma sandığını yine önde taşıyorlar. Surların etrafında dolaşırken büyük olasılıkla gülmüş olmalılar. Yani bunlar deli mi? Yani ne işleri var? Yani buraya savaş yapmak için geldiler, ele geçirmek için geldiler ama surun etrafında dönüyorlar. Büyük olasılıkla komik buldular, güldüler. Ancak işte Tanrımız dediğin gibi o kadar ilginç, o kadar harika bir Tanrı ki bazen bizim inanamadığımız şekillerde kendi mucizesini gerçekleştiriyor. Yani mucize dediğimiz şey birçok şekilde, hani inanmadığımız, normal şartlarda yerine gelmeyecek olan
1: doğaüstü
0: şeyler,
1: olaylar.
0: Doğaüstü olaylar. Ve sanıyorum burada ilginç, yine bir deprem oluyor ve o depremle bir şekilde o surlar aşağı doğru yıkılıyor. İsrail halkına tabii zarar vermeden. Ve böylece ne, evet, o toprakları ele geçiriyorlar. Eriha kentini ele geçiriyorlar. Yani şunu da çıkartabilir miyiz Alper, biz kendimiz düşünecek olursak? Yani bizim de evet hayatımızda belki yıkılması zor gözüken duvarlar olabilir. Karşımızda çok büyük zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir ki kendi gücümüzle bunu aşamayız. Ama o zaman ne yapacağız? Yani bu sıkıntılar, zorluklar bizim karşımızda da varsa ne yapacağız? Tıpkı Yeşu'nun evet yaptığı gibi Rab'be güvenmek, Rab'be sormak, Rab'den güç istemek, Rab'bin yönlendirişini aramak çok önemli ve ona itaat etmek dediğin gibi önemli. Yani bazen bize anlamsız görünse de, o anda farklı gözükse de Tanrı'ya itaat etmek ve onun dediğini yapmak bizi zafere ulaştırır diye düşünüyorum. Yani Yeşu'nun hayatında gerçekten çok büyük Rab'bin mucizeler yaptığını görüyoruz. Alper, söz etmek istersen senle onu, daha önceden de konuşmuştuk. Amorlu 5 kralla olan bir savaştan da söz ediliyor kutsal kitapta. Ve Yeşu'nun orada yine doğaüstü inanılmaz bir olay için dua ettiğini ve Rabbin onu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu olay neydi? Nasıl gerçekleşti? Nasıl oluştu?
1: Daniel, Eriha'nın düşüşünde de gördüğümüz gibi bu Rabbin savaşıydı ve mucizeler eşliğinde gerçekleşen bir fetih dönemi, fetih süreci aslında gözlemliyoruz. Eriha'da başlayan süreç diğer savaşlara da doğal olarak devam etti. Çünkü Rabbin ordusunun komutanı artık gelmişti ve onlarla birlikteydi. Vaat edilmiş ülkeye kadar onları getiren Rab, şimdi ülkenin içerisindeki bu fetihlerde de onlara öncülük etmekteydi. Ve gerçekten çok önemli bir mucize görüyoruz kutsal kitap tarihinde. Eşi olmayan bir mucize. Bu mucizeye göre Amorlu 5 kral dediğin gibi Givon'a saldırmışlar. Givon o zaman İsrail'in müttefiki durumuna geçmişti. Çünkü onları kandırdığı için Givonluları ve İsrail halkı da onları yok etmeyeceğini söz verdi Rabbin adıyla. Bu nedenle kendilerini bağladılar. Bu 5 kral Givon'a saldırdıkları zaman Givon halkı İsrail'den, Yeşu'dan yardım istediler. Bağlandıkları için tabii ki Yeşu ve İsrailler Givon'un yardımına geldiler ve bir savaş başladı bu 5 kralla İsrail halkı arasında. Ve bu savaş sırasında baktı ki güneş artık batmakta ve halen daha Amorlular yenilmemiş, bozuna uğratılmamış, yavaş yavaş akşam, gece karanlığı çökmekte. O nedenle Yeşu 10. bölümde okuduğumuz gibi Yeşu müthiş bir dua ile halkın gözü önünde Rabbe şöyle seslendi. Dur ey güneş Givon üzerinde ve ay sen de Ayalon vadisinde. Yani müthiş bir iman gerektiren bir söz değil mi? Yani ve halkın önünde. Yüksek sesle bunu, içinden de değil. Yani halk ne der buna düşünmeden. Halk böyle bir şeyi nasıl iman eder mi diye düşünmeden. Rabbin aslında ruhuyla ona verdiği bu imanla bunu söyledi.
0: Yani güneşin batmaması için dua ediyor değil mi? Yani
1: evet.
0: Ve ışık olsun ki o savaşı kazanabilsinler.
1: Kesinlikle
0: devam edebilsinler.
1: Güneş devam etsin ki biz Amorluları yok edelim. Çünkü gece karanlığında muhtemelen Amorlular dağılabilirdi ve bu iş uzayabilirdi. Bunu gören Yeşu doğrudan doğaüstü müdahalesi için Tanrı'ya başvuruyor ve Tanrı imkansız gibi görünen bu duayı yanıtladı ve gerçekten 14. ayette şunu okuyoruz. Diyor ki, ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı.
0: Evet.
1: Eğer gerçekten Daniel, Tanrı bizimle birlikte bizden yana savaşıyorsa kim bize karşı durabilir, evet, değil mi? Gerekirse güneşi, ayı bile gökte tutan Tanrı. Bir gün resmen geçti, bir gün kadar ve artık bir gün oldu. Aslında evet, takvimlere bile yansıdığı söyleniyor bunun. Bazı araştırmacılara göre o artık gün keşfedilmiş,
0: evet,
1: diye de bazı araştırmalar var. Ve gerçekten de neden Tanrı böyle bir duayı işitti? Çünkü Rabbin savaşıydı bu ve Rab aslında halkı aracılığıyla yüceliğini göstermek istiyordu. Gerçekten de dikkate alınması gereken bir mucizedir. Yani Yeşur'un bu duasının sonunda güneşin ve ayın hareket etmemesi,
0: hı hı,
1: yani zamanın bir nevi durması aslında bütün evrende,
0: evet,
1: ve dünya için ve yeryüzünde Yeşur'un ve halkının Tanrı'nın isteğini yapmak üzere ilerlemesi. Bu, hı, müthiş bir mucize oldu.
0: Evet, gerçekten Yeşur'da çok büyük bu iman adımlarını görebiliyoruz. Çünkü Yeşu'da büyük bir iman vardı. Tanrı'yı tanıyordu. Tanrı'nın neler yapabileceklerini çok iyi biliyordu. Bu bizim için de önemli. Evet, bir Tanrı'ya inanıyoruz ama bu Tanrı bizimle beraber mi? Gerçekten bizi kullanmak istiyor mu? Bizi yönlendirmek istiyor mu? Bu Tanrı'ya ne kadar yakınız diye sormamız gerekiyor ve Yeşu'daki bu iman bizde de olmalı. Yeşu Tanrı'ya nasıl iman ettiyse, onun gücüne ne kadar güvendiyse aynı şekilde bizim de güvenmemiz gerekiyor. Süremizin sonuna doğru geliyoruz ama bir ayet daha okumak istiyorum. Bu Yeşu'nun son sözleri, belki aşağı yukarı, belki sonra sen de Alper son bir iki şey söylemek, eklemek istersen. Orada Yeşu halka sesleniyor ve diyor ki, ben ve ev halkım biz bugün biz Rab'be kulluk edeceğiz. Ve siz de bugün karar verin, siz kime kulluk edeceksiniz? Ben ve ev halkım, bütün ailemle beraber yaşayan, diri olan, bizimle beraber olan, bize bütün bu mucizeleri gösterten, bütün bu harikaları bizim için yapan Tanrı'ya biz kulluk etmek istiyoruz. Onun ardınca ilerlemek istiyoruz, onun ardınca gitmek istiyoruz dedi ve aynısını halktan da istedi aslında. Ama maalesef tabii halkın daha sonra yine yoldan çıktığını görüyoruz. Ama Yeşu'daki bu söz bizim için de önemli. Biz kime kulluk ediyoruz, kimin ardınca gidiyoruz, kime güveniyoruz? Son sözleri Alper senden alalım, sonra programımızı kapatırız.
1: Evet Daniel, teşekkür ederim. Yeşu gerçekten de iman kahramanları arasında özel bir yere sahip biri olduğunu Yeşu kitabında da okuyoruz. Çünkü Yeşu kendi adına sahip bir kitabı var. Ve vaat edilmiş topraklara giren İsrail halkının önderi olarak büyük işler başardı. Daha doğrusu Tanrı onun aracılığıyla büyük işler yaptı. Ve dediğin gibi Yeşu gerçekten Musa'dan aldığı o Rab korkusunu çok güzel bir şekilde yüreğinde işleyen, onu imanla birleştiren, Rab'be bağımlı yaşamayı seçen bir Tanrı adamıydı. Çok güzel bir örnek verdi İsrail halkının önünde. İsrail halkının büyük sevgisini ve saygısını kazandı Musa'dan sonra. Ve o kadar güçlü bir Tanrı adamıydı ki gerçekten Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail halkının yavaş yavaş yozlaşmakta olduğunu görüyoruz. Acı, hı hı, bir tablo. Ondan sonra gelen hakimler döneminde uzunca bir süre çobansız koyunlar gibi kalan bir İsrail halkı var. Kendi gözünde doğru olanı yapan, Tanrı'nın yollarından, yasalarından sapmış bir halk var. Yani aslında ben şunu düşünüyorum. Tanrı adamları çok önemli Daniel. Tanrı'ya güvenen, halkın önünde imanla yaşayan adamlar her zaman için Tanrı halkını imana yönlendirir. Cesarete yönlendirir. Onlara güç verir, teselli eder, teşvik eder. O yüzden bizler de gerçekten bunu hedeflemeliyiz. Tıpkı bir Yeşu gibi halkımızın önünde, kardeşlerimizin ortasında imanla, teşvikle, teselliyle dolu yaşamlarımız olsun ki bütün çevremizdekileri tanrısal bakımdan etkileyebilelim. Gerçekten Rabbin ruhu bunu bize yapmak istiyor zaten. Yeter ki biz kendimizi Rabbe teslim edelim ve onun yasalarına, onun buyruklarına özen göstererek yaşayalım Daniel.
0: Evet, yani Tanrı eğer bizimle beraberse bocalamayacağız, yere düşmeyeceğiz, düşsek de kalkacağız. Bugün o zaman bizler de seçimimizi yapalım. kararımızı verelim. Ben böyle diyorum kendim için, herhalde Alper sen de dersin. Ben ve ev halkım biz Rab'be kulluk edeceğiz, onu izleyeceğiz. Umarım dinleyicilerimiz siz de aynı şekilde Rab'bi daha çok tanımak için gayret edersiniz, onu izlemek ve onun ardınca gitmek istersiniz. Biz süremizin tekrar sonuna geldik. Alper'cim çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim Danyal, benim için büyük bir sevinç oldu.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Ipsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Marinata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresi.
4: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor.
5: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de İznik Konseyi. İznik Konseyi'nde gizlenen gerçekler nedir? Gerçek İncil nerededir? Bu konuları tartışmak üzere, konuşmak üzere İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
6: Hamdolsun.
5: Sayın Carlos Madrigal, konsey veya konsil nedir?
6: Konsey aslında bir araya bir konuyu görüşmek için gelen sözcülerin veya bu konudaki yetkililerin toplantısıdır. Belli bir konuyu bir karara bağlamak için toplanan topluluktur.
5: İznik Konseyi'nin neden İznik'te yapıldığına dair bir kayıt, bir bilgi var mı elimizde? Şimdi, burada yapılmasının amacı neydi?
6: Lojistik açısından en kolayı yer seçmekti. Çünkü niye? İznik Konseyi'nde 325 yılında toplandı. 315 yılına kadar Hristiyan dini yasaktı. Hristiyanlığa inananlar zulmediliyordu. Devlet tarafından baskına uğruyordu. Hapse atılıyordu. Aslanlara yem oluyordu. Canlı meşaleler olarak yakılıyordu.
5: Roma İmparatorluğu'nda.
6: Roma İmparatorluğu'nda. O sırada Roma İmparatorluğu'nun başkenti Nikomedia, yani bugünün ismiyle Kocaeli'de bulunan bizim İzmit şehriydi. Büyük İmparator Diocletianus zamanında, ki yanlış hatırlamıyorsan 310 yıllarda başa geldi. O döneme kadar kendisi başkenti oraya taşımaya karar veriyor. İznik zaten şeye çok yakındır. Birçok din adamı imparatorluğun en uzak topraklarından bir araya getirileceği için ona hem başkente yakın hem de kapasitesiyle yeterli olan bir kilise tesisi, binası aranmıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla İznik mükemmel bir yerdi bunun için. Ama niye toplandı? Çünkü daha önce toplanamıyorlardı. Yani o tarihlere kadar dediğim gibi 313 yılında yasaklar kaldırılıyor. 315 yılında Milan fermanıyla Hristiyanlık serbest, hatta resmi din olarak ilan ediliyor. Ama o tarihlere kadar, hani ben Hristiyanım diyorsan, büyük ihtimal tutuklanırdın. Daha da kötü bir ihtimal ile idam edilirdin. Diocletian üstelik Hristiyanlara karşı en kanlı baskıyı uygulayan imparator oldu. Daha önceleri dolayısıyla din adamına bir araya gelmesi mümkün değildi. Ancak 315 yılından sonra mümkün oldu. Arada 10 yıl geçti ve Konstantinus o zaman din adamların bir araya getirmesi için izin verdi. İznik'te bir araya geldiler.
5: Onun öncesinde başka bir konsey yapıldı mı? Yok.
6: Yani ekümenik denilen, yani imparatorluğun bütün topraklarından bir araya gelen bir konsey toplanmadı. Herhalde büyük bölge, küçük bölgelerde, şehirlerde tabii ki din adamları belki gizlice, yani bu baskı, bu zulüm aralıksız olarak 300 yıl sürmedi. Aslında o 300 yıl içinde 10 büyük baskı söz konusudur. O 10 büyük baskının ara dönemlerde herhalde bir şekilde bir araya geliyorlardı. Fakat bütün imparatorluktan bir araya gelmesi mümkün değildi.
5: Ama İznik Konseyi'nden sonra da herhalde yapılan konseyler
6: tabii devam etti. Toplam 7 tane ekümenik konsey, yani mevcut olan imparatorluğun ve imparatorluğun ötesindeki kiliselerden temsilcilerle toplanan 7 tane ekümenik konsey söz konusudur.
5: Halk arasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İznik Konseyi'nde masaya bütün İncil'ler konmuş, masa sallanmış, oradaki ruhani liderler tarafından sallandırılmış ve yere düşmüş kimi kitaplar. Masanın üzerinde de işte 4 kitap, Matta, Markos, Luka, Yuhanna müjdeleri, kitapları kalmış ve bunu derleyip İncil haline getirmişler deniyor.
6: Evet.
5: Bu oldu mu?
6: Şimdi tarih olmuş olan olaylar nasıl öğreniyoruz? Bize ulaşan belgelerle. O olaya, o döneme ait belgeler mevcut ise o belgelerden öğreniyoruz. İznik Konseyi'nde ne olup ne bittiğini anlatan iki temel belge söz konusudur. Bir taraftan Eusebius, kilise tarihçisi kendisi ve o konseyde olup bitenleri anlatıyor. Bir de Athanasios, yine de konseye katılan ve kendi notlarında konseyde olup bitenleri bizlere anlatıyor.
5: Tutanak var yani.
6: Tutanak var.
5: Şu anki dilde.
6: Bu tutanakların içinde İncil'lerin sayısı kaçtır? Onları nasıl seçeceğiz? Ve işte seçmek üzere böyle bir yöntemi boş vuracağız. Böyle bir şey yaptık, böyle bir şey yapacağız diye bir kayıt yok, izi de yoktur. Bu tamamen sonradan insanlar tarafından bir şekilde inanılan bir şeydir. Ama bir sebebi var.
5: Nedir?
6: 9. yüzyılda, daha doğrusu 10. yüzyılda, 900'lü yıllarda bütün toplanan konseylerin tutanakları bir araya getiren bir papaz, o tutanakların kenarında şöyle bir şey yazmıştır. Kutsal kitaba ait kanonik ve apokrif bölümler şu şekilde birbirlerinden ayrıldı. Tanrı'nın evinde tüm kutsal kitaplar sunak üzerine kondu. Sonra da piskoposlar vahiy niteliği taşıyan bölümler üste, kanonik olmayanlar da alta geçsin diye rave dua ettiler ve böyle de oldu. Bu kendi kafasınca bu tutanakların kopyasını yapan bir din adamının özel görüşü. Aslında böyle olmasını dileyen ve bunu anlatmakla, bak işte bir mucizeyle Tanrı'nın parmağı o İncil'lerin üzerine gelmesiyle asıl İncil'lerin belirlendi gibi bir efsaneyi kendisi anlatmasıyla meydana geldi. Şimdi bunu 16. yüzyılda Pierre Labbé diye bir Fransız rahip Fransızca'ya çevirdi. O Fransız çevirisini bu sefer meşhur ateist felsefeci Voltaire onun felsefe sözlüğüne dahil etti. Biraz da değiştirerek. Hı hı. İşte bunlar döküldü yere düştü diye bir şey ekliyor. Ondan sonra 19. 20. yüzyılda bu İngilizceye çevriliyor. İngilizceden sanırım araştırdığım kaynaklar kadarıyla orada bulunan Pakistanlı Müslümanlar, bak işte demek ki İznik Konseyi'nde bu oldu ve bunu bütün İslam alemine yayıyorlar. Ama bu tamamen İznik Konseyi toplandıktan 600 yıl sonra bir din adamının olmasını istediğini bir şeyi bir resmi evrağın kenarında yazmasıyla meydana gelen, dolayısıyla İznik Konseyi'ne ait olan asıl belgelerde, tutanaklarda yer almayan bir şeydir. Kaldı ki İznik Konseyi toplanmadan 200 yıl önce kilise babaları dediğimiz, yani kilise alimleri 200 yıl önceden hep 4 İncil'den bahsediyor. 4 İncil'le kasıtla, bunu da halkımıza açıklamak lazım. Aslında İncil birdir. Kitap olarak birdir. Ama içinde İncil ismi alan bölümleri de var. Biz daha çok müjde demeyi tercih ederiz. Çünkü İncil kelimesinin anlamı budur. Yani İncil kitap olarak, İncil'in içinde 4 bölüm var ki onların adı müjdedir. Matta müjdesi, Markos müjdesi, Lukas müjdesi, Yuhanna müjdesi. Bunlar İsa'nın havarileri ve takipçilerinin kayda aldıkları, İsa'nın öğretilerine ve hayatına dair vahiylerdir. Bunlar İznik Konseyi toplanmadan önce ve ne kadar toplanmadan önce? 200 yıl toplanmadan önce, yani yazılır yazılmaz, çünkü İznik Konseyi 325'te toplandı, bütün kilise alemi tarafından, bütün İsa'ya inananlar, Hristiyan desek, istesek diyebiliriz, Hristiyanlar tarafından ayinlerde okunan, inanılan, kendi inançlarını dayandırdıkları temel kutsal yazılardı. Dolayısıyla istenseydi bile, İznik Konseyi'nde böyle bir şey yapılmak istenseydi bile mümkün olmazdı. Çünkü kilise, İznik Konseyi toplanırken zaten 200 yıllık bir geleneğine sahipti ve bu 200 yıl boyunca kullandığı tek kutsal kitap bugün bildiğimiz İncil ve en önemli bölümleri, en başa gelen bölümleri bugün yine müjdeler olarak bildiğimiz bu 4 bölümdü. İznik Konseyi'nde İncil'in içinde hangi bölümlerin yer alacağı, bunlar mı yer alsın, şunlar mı yer alsın, masaya yatıralım, masaları sallayalım, yere düşsünler gibi bir şey olmadı. Bu düpedüz, aslı astarı olmayan bir hayaldir, efsanedir, yalandır.
5: Gerçek İncil nerede? Bu da çok sorulan, çok konuşulan konulardan biri.
6: Gerçek İncil ile kasıtla, eğer havarilerin eliyle kaleme alınan, kağıda dökülen İncil demek isteniyorsa, o zaman papirüsler üzerine yazılıyordu, papirüsler yok oluyordu, çürüyordu, dağılıyordu, elimize geçmedi. Ama kopyaların kopyası bizim elimize ulaştı ve gerçekten yazılış tarihine çok da yakın İncil'in parçaları. Zamanlı arkeolog tarafından keşfedildi. Dolayısıyla yazılış tarihine çok yakın nüshalar, nüsha parçaları elimizde vardır. Ama bundan daha önemlisi, baştan beri yine de kilise alimi olarak bildiğimiz kilise babaları bu İncil'lerin yorumlarını, tefsirlerini yazıyorlardı. Onların üzerine kitaplar yazıyorlardı ve bol bol alıntılar yapıyorlardı. Dolayısıyla bu iki kaynak aracılığıyla, işte yapılan kopyalar ve çok erken tarihten kalma kopyalar var elimizde ve diğer taraftan kilise alimleri tarafından yapılan alıntılar, yorumlar ki birbirini tutuyor ve bu kopyaların kopyalarıyla bugünümüze kadar ulaşan İncil'in asıl metniyle üçü bir olduğunu, değişmediğini ve yazıldığı günden beri elimize aynı şekilde ulaştığını bilebiliriz.
5: İznik Konseyi'nin amacı neydi?
6: Aslında İznik Konseyi'nin amacı yine de dört İncil'e bakarak kilise alimlerinin, kilise önderlerinin fikir ayrılığına düştüğü bir konuyu görüşmekti.
5: Neydi bu fikir ayrılığı?
6: Fikir ayrılığı şuydu. İncil'de açıkça deniliyor ki Mesih İsa bedende gelen Allah'ın kendi kelamıdır. Allah'ın oğlu tabiri aslında manevi anlamda kullanılan bir terimdir İncil'de. Fiziksel herhangi bir yönü yoktur. Yine de halkımızın genellikle düşündüğü gibi Hristiyanlar Yüce Allah Meryem'le bir şekilde ilişkiye girdi ve bu şekilde bir çocuk doğurdu düşüncesi ne İncil'de vardır ne Hristiyanlarda vardır. Ama Allah'ın oğlu Allah'tan gelen kelamdır. Ben örneğin kitaplar yazıyorum. Diyebilirim ki bunlar benim yavrularımdır, evlatlarımdır dersem kimse herhalde bu kitapları yazmak için evlenip çocuk doğurmak yoluyla kitapları meydana getirdiğimi düşünmez. Bunun mecazi bir anlamı olduğunu kolaylıkla kabul eder. Şimdi İncil diyor ki başlangıçta kelam vardı. Kelam Allah'ın nezdindeydi ve kelam Allah'ın kendisiydi. Sonra diyor ki bu kelam beden alıp aramızda yaşadı. Şimdi kelamın ezeliyeti. Aslında İslam alimleri tarafından, kelamcıları tarafından da ele alınan bir tartışma konusudur. Evet.
5: Sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çok güzel bir konuya başladık ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam etsek.
6: Olur tabii ki.
5: Tamam, peki. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından Sayın Carlos Macigar ile birlikte kaldığımız yerden İznik Konseyi konusuna değiniyoruz. Kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Maranata. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
8: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
7: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
8: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
7: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
9: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz İznik Konseyi ve stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Sayın Carlos Madrigal ile birlikteydik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Madrigal, İznik Konseyi'nin amacı neydi? Bunu ilk yarıda sormuştum ve bu soruyu cevaplarken araya gitmiştik. Tekrar sizden kaldığımız yerden devam etmenizi isteyebilir miyiz?
1: Memnuniyetle tabii ki. Şöyle bir giriş yapmıştık. Mesih İsa yeryüzüne bedende gelen Allah'ın kelamıdır. İncil böyle diyor. Ve din adamları bu kelam aslında İncil'in Yuhanna müjdesinin ilk bölümü ilk ayetinde şöyle diyor ki başlangıçta ezeliyette o anlamda kelam vardı. Kelam Allah'ın nezdindeydi ve kelam Allah'ın kendisiydi. Şimdi tartışma bu. Bu kelam Allah ile aynı ezeliyeti paylaşıyor mu? Sonradan yaratılma mıdır? Yoksa bu kelam aslında sonradan Tanrı'nın sıfatlarıyla ortaya çıkma mıdır? Konsey bunun için toplandı. O konseyde toplanan 300 civarındaki din adamının büyük çoğunluğu, tabii bu ayete dayanarak, kelam Tanrı'yla, Tanrı'nın kendi özüdür. Dolayısıyla hani bu ayrı bir şey, Tanrı'dan ayrı bir şey değildir, Allah'tan ayrı bir şey değildir. Allah kadar ezelidir, Allah'ın özü. Hani İslam'da subuti sıfatlardan söz ediliyor. Tanrı'ya ait olumlu sıfatlar, bunlardan biri kelamdır. Hristiyanlar da aynı şekilde düşünüyor. Yani kelam sıfatı, kelam özelliği Tanrı'yla hepten vardır, ezeliyetten vardır. Tartışılan budur. Yani halkımızın anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyorum. Bir kısmı diyordu ki yok hayır bu kelam sonradan yaratıldı. Ama büyük çoğunluk diyordu ki hayır bu kelam Allah'ın kendi özüdür dolayısıyla yaratılmamıştır. Netice itibarıyla Mesih'te bulunan kelamın Allah ile aynı özden olduğu homo ousia terimini kullanarak aynı özden olduğu karara bağlandı. Esas İznik Konseyi'nin bir ay boyunca toplanan konseyin sonuç kararı budur. Ve o 30 yıl boyunca yapılan şuydu. Elinde İncil'in bölümlerini alıp bugün 4 müjde olarak bildiğimiz İncil'in bölümleri. Her şöyle diyelim oraya katılan her din adamının önünde aynı metin var. Bildiğimiz bugün okuduğumuz elimize aldığımız aynı İncil var. Ve ayetlerine dayanarak kendi görüşlerini savunmaya çalıştılar. Ve sonunda ayetlere dayanarak, aynı ayetlere dayanarak bu kelamın Tanrı'yla aynı ezeliyet paylaştığı kararına varılıyor.
0: Yani burada o zaman Mesih İsa'nın tanrılığı üzerine konuşuluyor.
1: Tanrısal varlığı üzerine, tanrısal özelliği üzerine. Yani şöyle anlatayım. Kutsal kitaplar nedir? Allah'ın kelamının bizlere ulaştığı araçlardır.
0: Evet.
1: Bir nevi bedenlerdir. Allah'ın kelamı beden olan, cisim olan kitaplar aracıyla bize nasıl ulaştıysa 2000 yıl önce Tanrı kendi kelamını kağıt, mürekkep olarak göndermek yerine canlı bir insan olarak göndermeye karar veriyor. Hristiyanların inandığı bu. Mesih İsa bize ziyarete gelen Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı derken harfler, heceler, seslerden bahsetmiyoruz. Allah'ın kelamı Allah'ın özü. Allah'ın karakteri, Allah'ın zatı, Allah'ın sevgisi, Allah'ın merhameti. Allah bize yakın olmak istedi. Ve bunun için kendine bir kılıf hazırladı. Bu kılıf bugün Mesih İsa olarak bildiğimiz, Hazreti İsa olarak bildiğimiz 2000 yıl önce aramıza gelen o muhterem zatın varlığıdır.
0: Hamdolsun. İznik Konseyi'nde gizlenen gerçekler var mı? Yine bu da halkımız arasında sorulan ve kafa karıştıran gizemlerden biridir.
1: Tabii insanoğlu bilmediklerine merak sarar.
0: Evet.
1: Ve komplo teorileri her zaman bize olayların anlatıldığı şekilden tam ters olduğunu düşünür. İznik Konseyi bu konuda bir istisna olamaz. İnsanlar bir şeyler üretmeye, uydurmaya çalışır. Ama tekrar söylüyorum, tarih belgelere dayanır. Hı hı. İznik Konseyi'ne ait belgeler, kaynaklar iki tanedir. Orada yazılanlar bizim tek bilgi çeşmemizdir. Onun dışında ne denirse uydurma olur, masal olur, hikaye olur. Tabii insanlar bir şeyler gizlendi, gizleniyor derken masal uydurmaktan başka bir şey yapmıyorlar.
0: Doğru. Geçen gün internette dolaşırken şöyle bir cümleye rastladım. Bunun hakkında sizin fikrinizi almak istiyorum. İznik Konseyi öz anlamda İsa'nın tanrılaştırıldığı toplantı olarak adlandırılıyor. Muhalif olanlar öldürülerek fikirlerinin cezasını çekmişler. Bir nevi bu konsey kanlı bir darbe gibi Hristiyanlığın kurumsallaşmasını sağlamıştır. Bu ifadeye rastladım. Ne düşünüyorsunuz bu ifade hakkında? Bir darbe niteliğinde.
1: Bunu yazanın hayal gücü büyüktür. Çünkü yine söylüyorum, belgelere dayanır. Belgeler ne gösterir? En önemlisi, bakınız, iki kaynak var dedim, değil mi?
0: Evet.
1: Eusebius, kilise tarihçisi ve Athanasius. Athanasius, İsa Mesih'in varlığı, içindeki kelamı Tanrı'yla bir olduğunu kabul edenlerden. Eusebius, İsa Mesih'in içindeki varlığı, kelamı Tanrı'yla bir olmadığını düşünenlerden. Hı hı. Yıllar sonra kilise tarihini yazabildiğine göre ve kilise içinde bu kadar önemli bir yere vardığına göre, sayıldığına göre herhalde öldürülmemiştir. Öldürülseydi bunu yazamazdı. Daha önemlisi, Athanasius, yani bu sizin okuduğunuz yoruma göre İsa'yı tanrılaştıranlardan biri. Hı hı. Athanasius bu konseyden sonra 5 kere sürgüne gönderildi. Neden? Çünkü başa gelen imparatorlar aslında öbür görüşü daha çok beğeniyorlardı. Hani konseyde alınan kararı kabul etmediler ve Mesih İsa Tanrı'yla bir olmadığını, Mesih İsa'nın içindeki kelamın Tanrı'yla bir olmadığını kabul edenlerden, görenlerden ve Athanasius bu şekilde sürgüne gönderildi. Yani bu konseyden sonra o konseye katılanların başına bir şey geldiyse, bir kere ölüm gelmedi ama bazı yaptırımlar geldiyse, esas konseyin verdiği kararı benimseyenlerin başına değil, pardon, esas, hı hı, konseyin verdiği kararın aleyhinde olanların başına değil, konseyin verdiği kararı destekleyenlerin başına geldi.
0: Tam tersi buradaki ifadenin.
1: Yani bunu kayıtlara dayanarak söylememiz gerekiyor. Ama tabii herkes masal yazmakla serbesttir, istediği kadar yazabilir ama masallara çocuklar inanır.
0: Doğru. Peki bu İznik Konseyi'nin elimizdeki kayıtlarına ulaşılacak, belki ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olur, gidip görmek isteyenler olur. Bunlara ulaşabilecekleri bir yer var mı?
1: Yani Türkçe'de kilise tarihi, yani Eusebius tarafından yazılan kilise tarihi çevirildi. Hı hı. Şimdi yayın evini bilmeyeceğim. Ama ne yazık ki çeviri çok kötü. Hı hı. Yani ben okumadım, sıkıldım çünkü. Orada bazı çeviriler, kilit olan bazı konular tam tersi der gibi çevirildi. Hı. Ama İngilizce olarak başvurmak isterlerse, var, hani şeyleri
0: İsim
1: varsa,
0: veremiyoruz burada, yayın evini veremiyoruz.
1: Yani Google'den arasınlar, bulurlar.
0: bulurlar. Peki. İsa'nın tanrılığı hakkında kutsal kitapta ayetler var mı? Kelam bize ne söylüyor bu konuda?
1: Ayetler çoktur.
0: Örnek verebilir misiniz?
1: Demin zikrettiğim ayet, başlangıçta kelam vardı. Kelam Allah'ın nezdindeydi ve kelam Allah'ın kendisiydi. Birkaç ayet sonra diyor ki ve kelam beden alıp aramızda yaşadı ve biz onun yüceliğini gördük. İsa'dan bahsediyor. Mesih İsa'nın kendisi dedi. Baba, hani baba ile kastıyla Tanrı, Yaradan. Yine de burada biyolojik anlamı aramamak lazım. Baba ile biz, biriz. Başka bir yerde yine de kendisinden bahsederken genellikle kullandığı terim insanoğlu diye bir terim kullanıyordu. Bir yerde diyor ki insanoğlu ibadetin Rabbidir, efendisidir. İbadetin odağıdır. Kendi havarileri çeşitli yerlerde, özellikle Thomas, kuşkucu Thomas, Mesih ölümden dirildikten sonra havarilere görünüyor. Aralarında Thomas bulunmuyor. Ondan sonra onu anlatıyorlar. Kendisi inanmıyor. Diyor ki ben parmağımı yaralarına, böğrüne sokmazsam, orada mızrakla yara almıştı. Evet. İnanmam. 8 gün sonra Mesih İsa onlara tekrar görünüyor. Ve İsa diyor ki getir parmağını, sok. Thomas bunu görünce diz çöküyor ve ona eğilip diyor ki Rabbim, Allah'ım. Yani doğrudan İsa'ya Allah'ım, Rabbim diye hitap ediyor. Tabii biz bunu söylerken biliyorum şeyde Allah her türlü cisimden münezzehtir, her türlü fiziksellikten uzaktır diye bir düşünce var. Doğrudur. Biz de buna inanıyoruz ama Allah her şeye kadirdir. Ve söylediğim gibi kendisi dünyamıza gelmeye karar verdi. Biz Hazreti İsa Allah ile birdir derken Hazreti İsa'nın bedeninden söz etmiyoruz. İçindeki misafirden söz ediyoruz, öyle söyleyeyim. Çünkü en başta zikrettiğim ayetler ve kelam beden alıp aramızda yaşadı diyor. Hangi kelam? Birkaç ayet önce ve kelam Allah'ın kendisiydi dediğimiz kelam. Aslında o ayetler diyor ki ve kelam beden alıp aramızda çadırını kurdu. Yani orijinal dillerdeki anlam bu. Kelam çadırını kurdu. Bir anlamda Mesih İsa'nın bedeni o çadırdır. Biz kime Allah diyoruz? O çadırın içindeki varlığa Allah diyoruz. Allah dünyaya gelecek olan bir uygun kılıf hazırladı. Neden Mesih İsa babası olmadan doğdu? Bunu insanımız biliyor. Acaba kendimize bunun sebebini sormadık mı? İncil diyor ki Adem'den bu yana insanların işlediği günahlar babadan çocuklara geçiyor. Çünkü baba sorumlu tutuldu. Adem sorumlu tutuldu.
0: Gelecek
1: o
0: nesillerde.
1: Yasak meyveden almamak konusunda. Dolayısıyla Yüce Allah'ımız dünyaya uygun bir kılıf ile gelmeyi düşünürken günahla lekelenmiş bir beden istemedi. Dünyaya günahsız bir beden gelebilmesi için bu beden babasız doğması gerekiyor. Dolayısıyla Meryem Ana'nın rahminde bir mucize ile kendi kelamına bir kılıf yaratıyor. Bir bebeğin bedenine büründürüyor ve bu şekilde dünyamıza geliyor. Aslında Mesih İsa'nın babası olmadan bir bakireden doğduğunu söylemekle Adem'den sonra dünyaya gelen ikinci günahsız insan olduğunu zikrediyoruz. Tanrı niye günahsız bir insan getirmek istedi? Çünkü o günahsız insanın içinde kendisi ziyaretimize gelmek istedi. Şimdi bütün bunlar aklımız alabilir almayabilir. Ama önemli olan 2000 yıldır İncil, 3000 yıldır Zebur ve 4000 yıldır Tevrat çeşitli ayetlerle bunu bize söylemektedir. Görevimiz Allah'ın gönderdiği kelamlara inanmaktır. Ve inandıktan sonra mantığını anlamaktır. Beis kalkıp da Allah ben bunu yapmaya karar verdin dedikten sonra sen ne hakla dünyaya gelmeye karar verdin diyecek halimiz yoktur. Böyle bir küstahlığımız yoktur. Biz Tevrat'a, Zebur'a ve İncil'e inandığımız için İncil, Tevrat, Zebur bize diyor ki bir gün ziyaretinize geleceğim ve bunun için kendime uygun bir beden hazırlayacağım. Onun da adı Mesih İsa'dır.
0: Tanrı'nın kusursuz planları, tasarıları ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk oldunuz ve bizi aydınlattığınız için. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz İznik Konseyi, İznik Konseyi'nde gizlenen gerçekler ve gerçek İncil nerede konularıydı. Stüdyo konuğumuzda Sayın Carlos Madrigal, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldu ve bize çok güzel açıklayıcı bilgiler verdi. Hepinizin bu bilgilerden faydalanmasını diliyoruz. Rab hepinizin yüreklerine dokunsun diyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarla birlikte olmak üzere esen kalın.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.